Ay, ne yaptın sen kardeş ya? Vallahi. Vallahi ya. Kalsın böylece. Ben buraya kadarım.

gideyim de. Ben gideyim bu falan falan öldürür ya. Ne içerletti böyle ya.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Bernerliyiz, Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'tan herkese çok güzel bir gün diliyorum. Bugün yine türkülerin izindeyiz. Böyle Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen bütün eskilerle, türkülerle birlikteyiz. Türküler sadece bir müzik değildir sevgili dinleyenler. Halkımızın hafızasıdır, acısıdır, sevdasıdır, göçüdür, bekleyişidir. Yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönüle taşımış, kimi zaman bir annenin ağıdı olmuş, kimi zaman bir sevdanın sessiz çığlığı. Ve belki de en kıymetli tarafı şu, bugün hala yaşıyor olması. Anadolu'nun dağlarından çıkan o anamim türküler yok mu? Aradan geçen onca yıla rağmen. Bugün hala genç sanatçıların sesiyle yeniden hayat buluyor güzel türkülerimiz. Ya da usta yorumcuların yüreğinde yeniden bir anlam kazanıyor. İşte bu yüzden türküler bizim kültürümüzün yaşayan hafızasıdır. Radyo Çağdaş olarak biz sadece bir radyo değil, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizde, sanat akademimizde, radyomuzda kültürümüzü yaşatmaya çalışan çok büyük bir aileyiz. Bugün yine hem geçmişin izlerini hem de bugünün sesini birlikte taşıyacağız sevgili dostlar. Bugün bir türkü bizi belki çocukluğumuza, belki de yıllardır unuttuğumuz bir anıyı yeniden hatırlatacak. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, selamlarınız, yüreğinizden, gönlünüzden geçen o güzel duygu, düşünceleriniz, WhatsApp hattımız 542-424-8950. Ve şimdi birbirinden kıymetli türkülerle o Anadolu'nun sesi Radyo Çağdaş'ta yükselmeye devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam türküsüyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile iz bırakanlar.

İşte bakın sevgili dostlar, bazı sesler vardır aradan yıllar da geçse eksilmiyor, unutulmuyor. Kıvırcık Ali'nin sesi de tam olarak öyleydi. Evet, Türk halk müziğinin en içten, en yaralı ama en samimi seslerinden biriydi o. Böyle bağlamayı dokunduğunda sadece türkü söylemiyordu, insan içine konuşuyordu resmen. Evet, bugün dinlediğimiz eser ise duygusu çok başka bir çalışmaydı. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam'ın eserinde buluştuğu çok özel bir düet. Ama bu düetin en derin tarafı da şu aslında. Kıvırcık Ali bugün aramızda değil. Evet, 2011 yılında geçirmiş olduğu trafik kazasıyla hayatını kaybettiğinde ardında sadece hani türküler değil, milyonlarca insanın kalbine çok büyük bir boşlukta bıraktı. Şimdi teknoloji değişiyor sevgili dinleyenler. Bakın, yapay zeka ile sesler yeniden hayat buluyor. Ama bazı insanlar vardır ki teknoloji değil, halk yaşatıyor onları. İşte Kıvırcık Ali de onlardan biriydi. Ah Turnam sadece bir türkü değil bakın. Sanki geçmişle bugünün konuşması gibi. Bir özlem gibi, bir hatırlayış gibi. Ve belki de bu yüzden bazı türküler hiç ölmüyor. Çünkü onları söyleyen insanlar böyle yürekten söylediyse sesi yıllar sonra bile yaşamaya devam ediyor. Kıvırcık Ali'yi saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin'in Munzur Oldur eserini sizlerle buluşturalım. Evet, sözümüzü Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli çalışmayı buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Ah, ah, Munzur sadece bir isim değildir aslında. Böyle dersim hafızadır bakın. Suyunda ağıt vardır, dağında hasret vardır. Yüzyıllardır sevgili dostlar. Bakın yüzyıllardır anlatılan acılar, göçler, ayrılıklar, dirençler. Yani o coğrafyanın türkülerini sinmiştir. Bu türküleri kıymetli yapan şey de budur zaten. Bakın, bakın bir halkın böyle ne bileyim yaşayamadığı, söyleyemediği sazla, sözle anlatılabilmesi. Bugün hala genç sanatçıların, güçlü yorumcuların bu eserleri yaşatması aslında Anadolu'nun hafızasının kaybolmaması demek. Munzur'un suyunu, dağını, rüzgarını düşündük. Ne bileyim belki bu türküsü yıllardır unuttunuz bir duygu yeniden hatırlattı, bilemiyorum.

Şimdi ise Güler Duman'la Ekrem Şahin'in güzel kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Artar Eksilmez. Hadi buyurun efendim, sizlere emanet olsun bu güzel türkü. Tüm çağdaş dinleyenlerin armağan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımız. Bu arada bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi de unutmayın. Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ve Radyo Çağdaş.

0: Hüseyin Tuğra'nın en sevdiğim türkülerinden bir tanesi. Gerçekten yıllardır halk müziğinin o saf duygusunu bozmayan, söyleyen ender isimlerden biri. Özellikle o naif sesiyle verdiği böyle kırılganlık hissediğim, böyle söylediği her eseri çok daha güzel derinleştiriyor. Ah Yar'da tam olarak öyle bir türkü. Böyle içinde özlem var, kırgınlık var ama en çok da insan içinde susturamadığı bir sevda hali var sevgili dostlar. Vallahi gidiyorlar ya, bazı insanlar gidiyor. Böyle yokluğu gitmiyor. Bazı cümleler söylenemiyor. Ama insan içinde yıllarca yaşamaya devam ediyor. İşte bu türkü de birazcık da o duygunun sesi gibi. Hani böyle içimize atarız ya bazı şeyleri. Gece olunca yeniden büyümesinin hali gibi. Gündüz de vurur böyle başımıza. O yüzden türküler hiç eksilmiyor. Çünkü insanın yüreği değişse bile özlemi bakın asla değişmez, unutmayın.
1: Yar diyen dilim efkar, dedikçe sesim kanar. Bu sevda...
0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? İzmit'ten Mehmet ben. İşten çıktım, sizi dinliyorum. Vallahi insanın bütün yorgunluğunu alıyor bu türküler. İyi ki varsınız demiş. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Gerçekten iş çıkışı o yorgunluk, hele bir de gündüz olunca yatmaya da çok rahat yatamıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkürler bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Körfez'den Ayhan ben, iyi yayınlar Berna ablacığım. Arabada tek başıma oturmuş seni dinliyorum. Öyle bir huzur katıyorsun ki abla, daha ne diyeyim ben sana demiş. Teşekkür ederim. Selamlar Berna Hanım, Gölcük'ten Sevil ben. Sizleri dinliyorum en yakın dostum Eda ile birlikte. Hani bu türküler çaldıkça çocukluğumuza da gençliğimize de şimdiki halimize de götürüyorsunuz. Aklımızı başımızdan aldınız, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çokça öpüyorum sizleri. Merhaba güzel insan. Derince'den Abdullah ben. Kıvırcık Ali anonsunuzdan sonra sustum kaldım. Böyle yürekten yayın yapan çok az kişi kaldı artık demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sevgili Abdullah, Derince'ye de çokça selamlar olsun. Böyle ben içimden geçtiği gibi konuşurum her daim.
1: Azap benim karım. Aldığım nefes.
0: Okulum iyi diyeyim size.
1: Her gece uykum yanar, rüyama kan ter damlar.
0: Efendim bu şiir Ahmetcan Akyol'un şiiridir. Tabi bestesi Atilla Meriç'e ait, seslendirmesi de sevgili Hüseyin Turan'a. Yani 8 yıl önce bu eseri çıkardığını yine Radyo Çağdaş'taydım. Yine kıymetli evimdeydim.
1: Ah öldüm.
0: O günden beridir hala çok sevdiğim, hala çok keyifle dinlediğim türkülerden birisi. Evet, son dönemlerin en güçlü seslerinden biri soyadı olduğuna göre. Ali Aydar Güçlü'nün Nefes adlı çalışması bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralardayız.

Vallahi bazen insan git diyemiyor, kal diyemiyor. Sadece içinden sessizce dönmesini diliyor. Hayatta en ağır şeylerden biri de bu gerçekten. Geç kaldığını bile bile birini beklemek. Hani böyle kırılmışsın, kalbin hala aynı yerde hissetmişsin. Hiç önemli değil. Valla bazı türküler var işte, bu yüzden dinlenmiyor, yaşanıyor resmen. Tülay Macir'in Dur Diyemem Dön türküsü de tam da bunu anlatıyor. Türk halk müziğinin çok güçlü kadın seslerinden bir tanesi. Çünkü farklı bir yorumu, farklı bir tarzı var. Aslında Türk halk müziği ve fantezi, arabesk vari söylüyor. Lakin onu farklı kılan, onu çok sevdiren yanı da bu. Hani tam bitti sandığın yerde insan içine dokunan türküler yok mu? Ah Allah'ım, ah Allah'ım, onlardan biriydi efendim. Şimdi ise...

Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir anamim türküyü sizlerle buluşturalım. Özcan Türe yorumuyla. Ben Özcan hocamı gerçekten çok seviyorum. Çok kıymetli bir Türk halk müziği sanatçısı. Hiç çizgisini bozmadan yıllarca devam ediyor. Hani Anadolu'nun türkülerinde hep deriz ya, dağların yeri çok ayrıdır diye. Hani dağ bazen hasrete de benzetilir. Ne bileyim, gurbete de, insan içine çöken yalnızın kendisi de diyebiliriz. Duman eğlenir mi? Bu türkü memleket kokusu taşıyor. Bakın, yağmurunu, toprağını, çocukluğunu hatırlatıyor. Ayınca. Ve insan nerede olursa olsun bir anda kendini yıllar öncesi bıraktığı yerde bulabiliyor. Ne bileyim ya, belki bu yüzden Anadolu'nun türkülerini hiçbir zaman eksiltmiyoruz. Çünkü her biri başka bir hayatın, başka bir yaranın sesi oluyor. Şu an kulak veren herkesin o belki de bir yarasına dokunmuştur ama şifa olarak olsun inşallah. Gelsin bakalım Özcan Türe. İyi günler, iyi yayınlar Berna Hanım. Kolay gelsin. Kızım Ayşen Biter'in Uzakta Kaldı eserini gönderiyorum. Çalma listesine ekleyebilirsiniz. Memnun olurum. Sizden ricam. Kızım Ayşen Biter'den bir parça çalabilirsiniz. Memnun olurum. Sevgilerimle Ramazan Biten demiş. Başarılar diliyorum kızınıza. Tabii ki de eklerim. İlerleyen dakikalarda bunu da listeme ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir mesajımız var. Merhaba demiş. Uzun zamandan sonra sesinize denk gelmek güzel. Sizden ilk ayakkıydan sevgi yemek ister. Lütfen o zalime gelsin, o bilir kendini demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nihat Bey göndermiş. Selamlar Nihat Bey. İlerleyen dakikalarda sizin o güzel isteğinizi de yayınlayacağım, hiç merak etmeyin.

Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir türküsünü buluşturduk sizlere. Güzel bir böyle canlı performansı sergilemek istedim efendim. Şimdi ise Sevcan Orhan'ın çok sevdiğimiz bir eseri gelsin. Sevgi Yetmiyor diyecek.

Kısacası efendim, emek de yetmiyor, sabır da, sadakat da. Bazı insanlar birbirini sevse bile aynı yaraya dönüşebiliyor maalesef. Ne bileyim, belki de en çok bu yüzden dokunuyor insana bu eserler. Her güzel duygu mutlu sonla geçmiyor efendim maalesef ki. Evet, Zafer Güler ve Berfin Berşe Yaşamadın Sen, Ahmet Kaya'nın güzel bir çalışmasını yorumlamışlar. Hadi bir kulak verelim. Sözümüzü Ahmet Kaya'ya ait olan güzel bir eser. Saygı sevgili Ahmet'le de yad edelim. Birazdan bir Ahmet Kaya çalışması daha sizlerle buluşturacağım.

Aslında bu eser adından bile kendini belli ediyor. Hani yaşıyoruz çok büyük acıları. Anlatınca değil, bakın sevgili dostlar, yaşayınca anlaşılan acılar vardır. Dışarıdan bakın herkes konuşur. Ama o yüreğinden geçen yangını kimse bilmez, bilemez. Yaşamadın sen, biraz da bunun türküsü. Hani bir insana benim ne çektim sen bilemezsin demenin böyle en yalın hali gibi bir şey. Sevgili dinleyenler, hayatta herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes bir şey söyler ama herkes aynı acının içinden geçemez. O yüzden bazı türküler sadece kulağa değil doğrudan yüreğe giriyor. Radyo Çağdaş'ta Zafer Güler ve Berfin Berşe'den geldi bu eser. Hani size söz verdiğimiz güzel bir Ahmet Kaya çalışmasını da sizlerle buluşturacağım. O kadar güzel türküleri var ki... Sen Yanma diye türküsüyle devam edelim, ne dersiniz? Efendim, sözü Yusuf Hayaloğlu'na ait olan, müziği de Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir çalışmayı buluşturalım sizlerle. Ben yanarım aşk için, ben yanarım sen için. Bari sen yanma. Zaten Ahmet Kaya'nın sizi başlı başına bir yara gerçekten. O söylediği bütün türküler, yani bırakın dinlemeyi, insan içinde oturan o türküler yok mu? Sen yanma diye. Düşünsenize bir insanın ben yanarım yeter ki sen yanma diyebilmesi. Ya bu fedakarlık var ya, kendini acının önüne koyması.

0: toplumsal ve bireysel olayları her türküsüne yansıtan çok kıymetli bir sanatçı. Ülkesine, toplumuna, türkü dostlarına hasret vefat etti. Ama biz onu her türküde, biz onu her şiirde yaşatmaya devam ediyoruz. Tekrardan saygı, sevgi, minnetle yad etmek isterim Ahmet Kaya'yı.
1: Kim için ben yanarım sen için.
0: Aşkın en bütünleşmiş halini aslında buluşturduk sizlerle. Allah herkese bakın. Tek dileğim. Sizin değil de böyle sizin yanmanıza kıyamayan insanları çıkarsın efendim karşınıza. Daha bundan büyük dua mı olur değil mi ama? Bakın şimdi sırada ne var? Mustafa Eki, Elif Atla Esen. Efendim sözü müziği Ali Kızıltuğ'a ait olan, çok derin anlamı olan bir eserdir. Hani Elif adı bile biliyorsunuz ki Türk halk müziği kültürümüzde boşun, ya bu kadar güçlü olmasının bir sebebi var. Hani bazen bir sevginin adı olur, bazen ulaşılamayan bir muradın. Ne bileyim, bazen de insan içinde büyüttüğün temiz sevdanın sembolü de diyebiliriz aslında. Ali Kızıltuğ'un kaleminden çıkan bu güzel sözlerle Anadolu aşığının o bildiğimiz hali var. Boyun büker ama gururun tamamen yere de bırakmaz. Sever ama sevdasını da sıradanlaştırmaz. Efendim, çünkü türkülerde aşk sadece seni seviyorum demek olmuyor. Bazen yollara düşmek, bazen dağlara seslenmek, bazen de bir isim ömür boyu içinde taşımak. Mustafa Eki'nin yorumu da gerçekten çok sahici, abartısız. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikte Mustafa Eki'den geliyor efendim Elif adlı çalışma. Varsa istekleriniz 542-424-8950. Burada Serkan Bey bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldiniz o güzel cümleleriniz için. Berna Hanım, o kadar güzel yayın yapıyorsunuz ki sizi dinlemeden kendimi alıkoyamıyorum. Her gün aynı saatte iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. O kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok da teşekkür ederim. Heyecanlandım bakın. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne de çokça selamlar olsun. Çalışan arkadaşlarımıza, büyüklerimize, emekçilerimize. Keza İzmit Belediyesi de aynı şekilde. Yüreğinize sağlık olsun. Emeklerinize sağlık olsun. Alın terinize sağlık olsun inşallah sevgili büyüklerim. Çalan bütün eserleri ben size armağan etmek isterim. Keyifli dinlemeler.

Efendim Zuhal Senden Oldu eseri bizlerle birlikteydi. Kıvırcık Ali'nin de tabii ki o güzel yorumu ne kadar güzel izler bıraktı değil mi? Ah ah. Saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim Kıvırcık Ali'yi. Binlerce kez. Ne resmiyet deyince böyle kıymetli sanatçıları sizlerle buluşturmak için elimden geleni yapacağım. Hani aslında senden oldu diyor ya, bakın beni üzdün falan demiyor. Yani ben bu hale kendiliğimden gelmedim demeye çalışan eserlerimizden biri. Hani bazen sevdiğine bir bakış, ne bileyim bir suskunluk, hani böyle zamanında tutulmayan bir söz, ne bileyim insan içinde kocaman bir araya dönüşüyor ya hani. Ah ah, Ali Kızıltun kaleminden gelen bu duygu da Anadolu'nun o bildiğimiz temdiline çok da yakın. O yüzden Zuhal'in yorumu da bu türkünün çok bir başka yerinde. Evet, Radyo Çağdaş'tasınız efendim. Ben Aileyiz Bırakanlar programındasınız. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu ile devam edelim telli turnam eseriyle. Sözü müziği Musa Eroğlu'na ait olan çok kıymetli bir çalışma. Sevgili Ayşe'nin o kıymetli düetiyle gelsin bakalım sizlere. Bu arada Deniz hoş geldin, sefalar getirdin. Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir kardeşim. Selamlar olsun.

0: Evet, Ayşen Biten'den istemişti sevgili babası Ramazan Bey. Onu da yayınlamış olduk. Berna Hanım yayınlar ya, Kaptan Taksim Mustafa Altay. Ahmet Seskin'den Şemsiye'nin 3 kare çalarsan sevinirim demiş. Bu listemde yok, baktım. Ama size başka başka türküler armağan edebilirim.
1: Biliyor diyebilirim. Çünkü benim güzeller güzeli kızımın ismi de Turna. O Turna hikayesini sizlerle buluşturmak isterim. Efendim, çocukluğumda mı diyeyim, gençliğe böyle adım attığım dönemlerde mi diyeyim, benim annem Mehmet Uzun'un bir kitabını okumuştu. Aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık. İşte orada Kevok'la Baz'ın aşkını anlatan çok kıymetli bir romandı. Aldı o kitabı, bana verdi bakın. Al dedi, bunu sen de oku. Okuduğum ilk kitaplardan biridir. Orada Turna o kadar çok geçiyor ki, Turna ismine aşık oldum ve annem dönüp dedi ki, senin ileride bir kızın olursa adı Turna olacak. Bakın, bu bahsettiğim şey sanırım bir 20-23 yıl öncesinden bahsediyorum sizlere. Ve o günden bugüne ben çocukluğumdan beridir dediğim tek şey, benim çocuğum olursa adı Turna olacak. Annemin isteği üzerine, daha doğrusu ben de aşık oldum o isme. Bakın, evlenmeden önce de Turna dedim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım, orada da Turna dedim. Geldim İngiltere'ye, taşındım, şirket kurdum, Turna Medya olarak kurdum. Hani daha çocuğumuz yokken bile eşimle birbirimize hediyeler yaptırırdık, Turna yazdırırdık. Mesela kolyelerimize, bilekliklerimize, küpelerimize ya da harf olarak. O yüzden Turna bambaşka bir güzellikti. Allah herkesin evladını, herkesi bağışlasın inşallah. O yüzden Turna deyince, özellikle bir de radyocu ve türkücü bir anne ve babanın çocuğu, Turna ismi olması çok daha özel kılıyor aslında evladımı. Allah bütün evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler nasip eylesin inşallah. Efendim, Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti bizlerle birlikte, kal ölene kadar diyecek. Hani böyle bazen aşk gururun ötesinde bir yalvarışın içinden de geçebiliyor. Bakın, kal ölene kadar da tam da böyle eserlerden biri. Hani gitmelerin şu dönemde bu kadar kolaylaştığı bir zamanda, birinin diğerine herkes giderse gitsin, sen kal demesi kadar ağır bir duygu var içinde. O yüzden bu iki ismin bu türküde buluşması ve şu anda bunu sizi dinliyor olmanız belki de tesadüf değildir. Hepimizin hayatında bir kez olsun gitmesini istemediğimiz birileri mutlaka olmuştur. Şimdi Radyo Çağdaş'ta Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti Sen Kal Ölene Kadar bizlerle birlikte olacak. Hepinize keyifli dinlemeler.

Bu arada değerli çalışma arkadaşımın sevgili Özge Tekin'in annesi, çok kıymetli Ülkü Tekin bizlere ulaşmış. Bizlere dinliyormuş. Selamlar olsun. Evet, ona çalan bütün eserleri armağan etmek istiyorum sevgili Ülkü Tekin'e ve tabii ki değerli çalışma arkadaşımız Özge Tekin'e ve tabii ki sevgili arkadaşım sevgili Enes'e de armağan olsun.

Bazen insan sevdiğin kişinin hayatında bir yere sahip olmak istemiyor. Böyle her yerinde olmak istiyor. Ben olaydım tam da bunun türküsüdür efendim. Böyle bir sevdanın aşkın içinde kaybolmak değil de böyle o sevdanın en ince yerine dokunmak isteyen bir yüreğin sesi bu aslında. Düşünsenize bir insanı sevdiğinde gözünde yaş, gönlümde bağır, derdine yoldaş, ben olaydım deme hali. Ah ah, tertemiz bir sevda. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Selamlar, Berna Hanım, İzmit Merkezden Ersu ben. Ne diyeyim size bilemiyorum. Çakılı kaldım kafede demiş. Ay, türkülerimizi kaldırmamış yerinden. O kadar çok çay içtim ki. Allah'tan gündüz diye de yazmış. Teşekkür ediyorum sevgili Ersu'cum. Yani söylüyorum, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum diye. Şimdi ben böyle bazı eserleri çalıyorum ama zannetmeyin ki bu kafama göre. İnanın sizlerden geliyor ama isim vermek istemeyen, işleri gereği, hani konumları gereği bazı büyüklerimiz isim vermemizi istemiyorlar. O yüzden ben de çalıyorum. Kendim çalıyormuşum gibi oluyor. Aşık olduğum kadın şu anda sizlerle birlikte. Gerçekten yani 2000 yılında çıkartmıştı Gönlüm Dağlar'da albümünde seslendirmişti bu eseri. O kadar seviyorum ki. Böyle yol diyor ama insan içindeki kırgınlığı o kadar güzel dile getiriyor ki. Yani bir insanın sevdiğini, ne bileyim, küsen yollarını, halinden anlamayan kimseyi bulamayışını. Hani böyle içten içe büyüyen o yalnızlık olur ya. Düşünsenize, seviyorsunuz ve sevdiğiniz sizi anlamıyor. Dünyanın en zor duygularından bir tanesi. Kısacası yol gidenlerin değil, kavuşamayan bir sevdanın arasına giren mesafedir aslında. Upuzun bir sessizlik. Hep Anadolu türkülerinde buna rastlıyoruz. Yollar hep konudur aslında. Kimi zaman gurbet, kimi zaman hasret. Ama kimi zaman da insanın dönmek isteyip de dönemediği bir yürek kapısı da diyebiliriz. Radyo Çağdaş'ta Özlem Özil'den geliyor Küskün Yollar. Son ses dinleyelim, olur mu? Bazen insan birine değil, ona götürmeyen bütün yolları küsermiş.

ayrıldım Gonca gülümden. Gonca. Vefasız yarın elinden. Vefasız yarim. Ah çekerim ağlarım. Ya hepimiz mutlaka böyle vefasız insanlara denk gelmişizdir. Hatta toza dumana dönmüşüzdür. Efendim Nuray Fiftaş yorumuyla bakın Türk halk müziğinin en güçlü, en yaralı seslerinden bir tanesidir. Onun yorumunda sadece türkü yoktur. Böyle insan içinden geçen bir hayat gibidir. Eski sanatçılarımıza Rabbim gerçekten uzun ömürler versin. Seslerini bizlerden esirgemesin. O yüzden böyle bu sesleri kaybettiğimiz için o kadar üzgünüm ki. Saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim Nuray Fiftaş'ı. Efendim bir zamanlar çınar gibi ayakta duran bir gönlün zamanla öyle dala, damlaya, kuma en sonunda toza dönüşmesini anlatan bir türküdür. Ne kadar güçlü olursan ol sevgili dinleyenler. Bazen bir sevda gelir ve insanın bütün dayandığı yerleri yıkar gider.

0: Evet, türküde denildiği üzere kaya gibi sandın, kalbin bile ufalanıyor ve sen bir gün öyle bakıyorsun ki eski halinden geriye sadece bir toz kalmış. İnsan hayatta kırıla kırıla nasıl değiştiğini anlatan çok derin bir halk müziği.
1: Hem de çok güzel derin bir halk müziği gerçekten. Ve onun yanı sıra aslında bir parça vardır efendim. Sizlerle buluşturmak istediğim, müsaade ederseniz bir buluşturayım, sonra kapanışımızı gerçekleştirelim. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi?

Dayı Tekin diyor ki, Tekin Uygun, şu an Değirmendere'de sahil arabayı çektim, seni dinliyorum. Güler Duman'dan bir parça yayınlamaya çalışmalar. Ben de dedim ki, dayıcığım fazla uzaklara derinlere dalma. Ahlar vahlar hep dizi buluyor ya nedense bu hayatta. Keşkeler dilimize dolanmış. Bu güzel eser Tekin Uygun'dan tüm sevenlerin armağan olsun.

Ve bugün de bizler ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nasip olursa pazartesi günü aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Pazartesi gününe kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizlerden, Radyo Çağdaş'tan ayrılmayın.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Karadeniz zamanı sona erdi.
1: Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yakşı güzel. Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi gel.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

Geçene mare babana dine gelre de ne haru ne edebe tuk nebi ana homet edemede peng bu tariha zulmeta. Seke kovan de tici veşte dinan bir arroştige hele ve edikale kokup de perskere dinazere zulmeta.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde

bilmem nelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağları dermedi mi şirinin aşkı için? Kusur ise her saniye her yerde seni anmak. Mecnun, az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

Sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içir.

romans yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasreti İstanbul.

ebediyeten akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi.

Kardeştan öteydik, asiydik. Birlikte büyüdük dağlarca. Hep yan yana yürüdük, karşı durduk. Türküleri söyledik, halayı çektik omuz omuza. Kırıldık, sürüldük, mapus yattık. Vurgun yedik derin sularda, boğulmadık. Ve o gece ben yakalandım. Sen ertesi gün kimseye bir şey söylemeden soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin. Çıktığımda öğrendim orada olduğunu. Ve bugün seni o kadar özlemişken ve sana doyamamışken gazetede de gördüm resmini. Öylece yatıyordum boylu boyunca. Boynunda Adıyaman'da aldığımız puşu. Ortalık kan revan, gözlerin sanki bana bakıyor. Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu.

Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım? Alnımıza yazılan bu mu? Zamansız gittin of, of sırasız gittin. Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl

ufuk çizgisine çekilince kuşlar, Nemrut'ta kadim bir türkü başlar. Rüzgarla fısıldaşır, dağ çiçekleri içinde yeri kalmış umutlar. Adıyım susa, ben dinerim her gece. Bir masal güzeli çıka gelir bulutların içinden. Adıyaman uyur, hayal ve gerçek.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

Terenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen.

çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Guduvet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın?

0: Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Bahis olmaz sevda koşularının. Kısra olmaz. Koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez. Kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki Mihriban'ım. Türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken diz dövüle dövüle yar bulunsaydı bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.

Dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördür. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy. Can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olur.

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel düşlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokul simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Radyo Çağdaş.
0: Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi,
1: Türkülerin Merkezi
0: hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
2: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

olur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor. Veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık, sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör uşakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım, ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı, savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı, dallarında ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildin diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamuttu. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

Geceler gece geçer, bilmirem nece geçer. Benimki ah vayına, seninki nece geçer. Derdim, gemim, hasretim sen ay bekir. Yüreğimin başkenti sen.

kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Oh my God.